kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ettin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

105.5 sizin radyonuz. Uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara. Son defa sarıl bana. Ve ne olur, ne olur ardımdan ağlama ana.

Uzaklara gidiyorum anne, uzaklara. Yolumu gözleme sakın, gelir diye bekleme. Belki gelemem anne, belki dönemem geriye. Dualarınla uğurla beni, ardımdan sular dök, gözyaşı değil. O güzel gözlerine kıyamam anne. Ne olur ağlama, neden diye sorma, söyleyemem. Her şey bizim için anne, belki hiç gelemem.

bizi ne dağlar ayırabilir, ne yollar. Sen bu dünyada sığınağımsın anne. Bitmeyen borcumu ödeyemedim sana. Ödeyemem de asla. Hasta olsam başucumda beklerdin ya. Yine öyle şefkatinle sar beni. Sana ihtiyacım var anne. Sana bir çocuk kadar ihtiyacım var. Kimseler sevmedi senin sevdiğin kadar.

Uzaklara gidiyorum anne. Veda zamanıdır artık. Bir şeyler hep öksüz kalıyor yine. Benim de alnıma gurbet yazılmış. Gidiyorum anne. Et tırnaktan kopar mı hiç? Kim bilir nasıl özlerim seni. Ah canım anam benim. Güzel anam, çileli anam. Değerini bilemedim. İçimde bir şeyler kopuyor. Ve sol yanımdaki kuş can verir gibi çırpınıyor.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: sefer olacak. Hiçbir şey sormayacak. Adının kahve koyduğu öpe böyle kal. Sana son bir sözüm var. Allah'ından, Allah'ından yasın.
1: Ezdiler. Hadi toparlanın, gidiyoruz.
2: Ama abi daha yeni gel.
1: Gidelim dedim.
2: Yoksa kıskanıyor musun?
1: Saçmalama. Bir şarkıcı parçasını mı kıskanacaksın?

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Mutsuzluğu bana

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

Gidene kal demek gizlemişim izleyin. Yakışmaz da perşeminden tutamam, ayağına prangalar da vuramam. Gel diye hiç kimseyi çağırmadım, gidişin de gelişin gibi senin kararın. Şimdi neden kal demedin diye beni suçlarsın. Hani aklın kendine yardı, hani zaman her şeyi bir bir sarardı. Şimdi niye yanarsın, beni niye suçlarsın? Unuttun mu? Gittiğin gün hani bana bir şey olmaz diyordun, diyerek üzüntümü hafife almıştın. Aşkıma yandığımda sen bunu anlamamıştın. Ayrılığa yanması asaletindendir. Ayrılığa yanan mı yanacak? Yanacak ayrılık bile bulamayan. İşte sen bunu bile anlayamamıştın. Şimdi sorma sırası bende. Ne olmuş ki bana? Yine söylüyorum. Sadakat bendeyken dalavere sendeydi. Sükunet bendeyken hiddet sendeydi. Giden sendin, viran olan yine sen. Evet, doğruyu söylemişim. Ne de iyi etmişim. Bir daha söyleyeceğim. İyi dinle, hem de en keskininde. Bana hiçbir şey olmaz. Ben...

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmorum.

satırları ben sana gecenin 4:30'unda yazıyorum. Bak iyi dinle. Sen gittin ya. Ben senin ardından gözyaşımı tutamadım. Sen gittin ya. Ben bu derdimi kimselere anlatamadım. Hani sen gittin ya. Seninle tuttuğumuz bu evde ben bir gün kalmadım. Hani sen gittin ya. Ben bir gün olsun. Ben bir gün olsun yaşamak.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

Yusman. Ah Yusman. Hadi küçük sen de.

0: 95.5 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.
1: 71 FM.

0: hiçbir efa.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda. Sen

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restoran'da sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi ürünlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Ooo, Hacı Emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkut var, tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş Hacı Emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah Hacı Emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
1: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi
4: Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.
0: Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-1995. GSM'ler 542-405-4954-542-144-8071. Celal Kaya ve Oğulları.

0: 71 FM. Reklam.
1: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Santonici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Santonici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Santonici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Santonici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318-212-3621, GSM 0544-619-2857, Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.
2: Ooo, hakem mi? Hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşitesi'nde.
0: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52-53 Kırıkkale, telefonlar 0318-218-3175, 0546-475-8909.
1: Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında zamanda 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve iş yerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54-542-144-80-71. Celal Kaya ve Oğulları.

0: 71 FM.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe, adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yenidoğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoğlu Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens de sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısı süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33, Kent Ormanı, Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37, Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192.
3: Oo, hacı emmi, Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de kale çestesinde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dünyayı.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33, Kent Ormanı, Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 310 118 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

Reklam. Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 8071. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık restoranda sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 3621, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0 225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54 542-144-80-71. Celal Kaya ve Oğulları.

Evet, yayın devam etmekte sayın dinleyen. 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Tarzımız yok. Hangi şarkı istiyorsan o şarkıyla buluşturacağım seni ve sevdiklerini sayın dinleyen. Tekrar ediyorum, 0545-840-48-87 WhatsApp ve Instagram 71 Radyo. Devam.

Evet, 0541-440-848-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo'dayız. Hadi bakalım, gönderin istekleri. Sevgili Pelo, Ah Be Dünya dinliyoruz hemen arkasından. Hatice'nin isteği üzerine efendim. Bir oynaması göndereceğiz. Devamında burada olacağız.

Evet, 13.44 yaptık saatleri. İstekler doğrultusunda devam ederken sevgili Emre'nin isteği üzerine bir yıkılasın be dünya gönderiyoruz efendim Ahmet Aslan'dan. Hadi bakalım hep beraber dinleyelim. Hemen arkasından bir Mesut Çelebi göndereceğim. Bombalanmış şehir gibiyim.

Evet, ben buralardayım sayın dinleyen. İsteklerinizi 0545-848-48-87 WhatsApp ve Instagram'da 71 Radyo üzerinden yapabilirsiniz. Yayın saati noktalanmış oldu ama ben buralardayım dediğim gibi. Asya ablamıza da bir selam verelim. Zeliha'ya, Hülya'ya, Ahsen'e, Batuhan'a, sana, bana, Kırıkkale üstadlarını istiyorum demiş. Bunu da yayınlamış olalım. Bu arada pazartesi günü inşallah yeni sezonun açılışını yapıyoruz. Bilginiz olsun efendim. Affet, gidiyorum. Tokat mı sana bunlar yoksa kıyak mı sende? Hadi bakalım, gönderdik. Dediğim gibi ben buralardayım. İstemiş olduğunuz şarkılar varsa isteyebilirsiniz. Süleyman Yılmaz'a da selam olsun. Hayırlı işlerin olsun.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep içine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
5: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: 71 efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık restoranda sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yine yeni yeniden. Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner. Özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
2: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: Reklam.
1: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33, Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 8196. Ekrem Öner. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
3: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da, Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacı emmi, bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacı emmi, Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
1: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi
5: Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175 0546 475 8909.
0: Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95 GSM'ler 542 405-4954 542-144-8071 Celal Kaya ve Oğulları.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık restoranda sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM-120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: sizin radyonuz.
1: Hayırdır kardeş la bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
2: Neyse boşver.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle. Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545-372-8196. Ekrem Öner. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541-462-2337. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-0-225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54-542-144-80-71. Celal Kaya ve oğulları.

0: sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens Bayi'nden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM 120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor. Gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: dayım.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla Hasret Çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Yine almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç patlamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kale Çeşmesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: 71 efendim.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinlemek.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinize en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş, birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 2337. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, kasmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Kırıkkale'de lezzetin yeni yıldızı doğdu. Döner dediğin gerçek etten olur, tantuni dediğin ustasının elinden çıkar, tatlı dediğin damakta iz bırakır. İşte bu yüzden herkesin konuştuğu, herkesin merak ettiği o adres şimdi hizmetinizde. Sefa Döner, özenle seçilmiş %100 gerçek etten hazırlanan nefis dönerler, bol malzemeli lezzetiyle bağımlılık yapan tantuniler, yemeğin yanına yakışan köpük köpük ayran, serinleten içecek çeşitleri ve finalde ünü Tekirdağ sınırlarını aşan meşhur Hayrabolu tatlısı. Her lokmada kalite, her lokmada ustalık, her lokmada gerçek lezzet. Hem acıktığınızda hem de canınız gerçek lezzet istediğinde sizleri bekliyoruz. Sabahın ilk ışıklarından gecenin son saatlerine kadar 07-24 arası hizmetinizdeyiz. Ailenizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz yeni buluşma noktası Sefa Döner. Dönerde kalite, tantunide ustalık, tatlıda efsane lezzet. Hepsi tek adreste. Sefa Döner. Adres Ovacık Mahallesi 595. Sokak Azaboğlu Camii yanı. Sipariş ve bilgi için 0555 318 72 71. Sefa Döner. Sefa Uzal.
3: Oo, Hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arıyorum? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep içine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş Hacı emmi. Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah Hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

0: Sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres: Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416, Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. ...1976'dan bu yana sizlere hizmet veren İstanbul Ekmek Fırını gerçek lezzeti sizlere sunmaya devam ediyor. İstanbul Ekmek Fırını Kırıkkale'de en kaliteli ekmeği yaptığını iddia etmiyor, gelen müşterilerine ispatlıyor. Trabzon ekmeği, papatya, Ankara simidi, Fransız bageti, kepekli ekmek, tam buğday ekmeği, tuzsuz ekmek, diyet ekmek, katmer ve poğaça çeşitleriyle günün 24 saati sizlerleyiz. Lezzet bizden, hizmet bizden, takdir sizden. İstanbul Ekmek Fırını. Adres: Yeni Mahalle Plevne Caddesi numara 40 Taksim A. GSM 0530 710 2071. İzzet Kale ve Oğulları.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542-747-4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542-747-4192. Yine yeni yeniden. Köşe başı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501-012-8071. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218-74-00-225-19-95. GSM'ler 542-405-49-54, 542-144-80-71. Celal Kaya ve Oğulları.

0: แรงงานคิดวิชิตแรงงาน
1: ชวนเดอะเอ็นโดร์รัฐยูดินเนม

Reklam. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin eviyle sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.

0: hiçbir efem.
1: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda. Sevmem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Yine yeni yeniden Köşebaşı Ceviz Kafe sizlerle. Gençler, üniversite öğrencileri ve tüm Kırıkkale halkı, yenilenen yeni ve modern konseptiyle Yenişehir'in en kaliteli ve nezih mekanı Köşebaşı Ceviz Kafe yeniden sizlerle. 7'den 70'e herkesi, herkese uygun yeniden dizayn ettiğimiz yeni mekanımıza sizleri bekliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe'de haftanın 7 günü serpme sabah kahvaltısı ve sınırsız çay hizmeti, birbirinden farklı dünya lezzetlerinden oluşan leziz yemek çeşitlerimiz, sofralarımızın vazgeçilmezi pasta ve tatlı çeşitleri, tüm sıcak soğuk içecekler ve sizleri eğlendiren oyun salonumuzla biz farklıyız. Düğün, nişan, söz organizasyonlarınızda, geniş ve ferah mekanımızda gelin misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Yeni gelmiyoruz, geri geliyoruz. Köşebaşı Ceviz Kafe. Adres Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi numara 2, Kırıkkale Üniversitesi girişi B kapısı karşısı. GSM 0501 012 80 71. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Teşekkürler Kırıkkalem. Sizlerin desteğiyle tam 35 yıl. 35 yıldır sizlere birbirinden leziz tatları sunan Sönmez Pide Kebap Salonu bu gururu sizinle paylaşıyor. İşte Sönmez Pide Kebap Salonu, işte 35. yılımıza özel süper indirim. Kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitleri, lahmacun, Adana kebap, Adana dürüm söyleyen tüm müşterilerimize 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Yanlış duymadınız. Sönmez Pide Kebap Salonu'nda tüm lezzetlerin yanında 8 çeşit ikramlık ücretsiz. Alo paket servisimizde evlere ve işyerlerine servisimiz vardır. Mevlid, cenaze ve özel günlerinizde toplu pide siparişlerinizde süper indirimlerle sizlerleyiz. Sönmez Pide Kebap Salonu. Adres Hüseyin Kaya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi numara 100 Taksim'de. Alo paket 218 74 çift 0 225 19 95. GSM'ler 542 405 49 54 542 144 80 71. Celal Kaya ve oğulları.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: tabii gel sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM.
2: Reklam.
0: Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı, Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor, sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restoran'da sevdiklerinizle güzel bir masa kurun, Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak. Kırıkkale beklediği lezzete kavuştu. Tantunici Savaş Usta geniş ve nezih yerinde doyumsuz lezzetlerle sizlerle. Damak lezzetine önem verenler, ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte birbirinden leziz tatları tadabileceğiniz tek yer Tantunici Savaş Usta. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi çorba çeşitleri, sporcular için özel hazırlanmış sporcu menüsü, tavuk ve et tantuni çeşitleri, et ve tavuk döner çeşitleri, özel soslu döner çeşitleri, yoğurtlu tantuni, hamburger, kısaca aradığınız gerçek 318 lezzetleri sadece Tantunici Savaş Usta'da. 0542 747 4192 alo paket servisimizde gece saat 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Doyumsuz lezzetlerin tek adresi Tantunici Savaş Usta. Adres Atatürk Bulvarı numara 37 Kırıkkale. Alo paket 0542 747 4192. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
3: Hacem mi? Hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
4: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadım, motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hep işine koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
3: İyiymiş hacem mi? Bir tane de bana ala.
4: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
3: Allah hacem mi? Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
4: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de, Kaleci Estesi'nde.
5: Erkun Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi, Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53, Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 3175, 0546 475 8909.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evden ücretler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paketi alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre ses alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens. Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi. Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı. Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı. Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yarim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden giderse. Ömrüm biter benden giderse.

0: 71 FM.
1: Şu anda en doğru radyoyu dinle.

0: Beni burada bırakmasaydın. Beni burada ağlatmasaydın. Beni aleme satmasaydın.
1: 100.5 sizin radyonuz. Yalan mı?

0: Yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim, bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor, halim zor benim.
1: %95 sizin radyonuz. Her gel-

0: 95 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: ya.
1: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Tinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Tinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
0: Hasret çukuruna düşürme beni.
1: Ve şunu da unutmayın. Emrah Tinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Tinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
0: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem, yetmiş bir

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.
0: Sizden aldığımız güçle gücümüze güç katıyoruz. Yıllardır sizlere günlük taze ürünlerimizi sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Öner Besicilik, günlük taze süt, köy yumurtası, kesilmiş temizlenmiş köy tavuğuyla sizlere gerçek lezzeti biz sunuyoruz. İşte Öner Besicilik, işte kalite, işte süper fiyatlar. Doğal katkısız süt 230 lira, 30'lu tek sarılı köy yumurtası 250 lira, 30'lu çift sarılı köy yumurtası 300 lira, temizlenmiş köy tavuğu 500 lira. Siz de gerçek köy tadındaki ürünlerimizi tatmak istiyorsanız Öner Besicilik'te buluşalım. Çiftlikten sofranıza güvenle ve özenle Öner Besicilik. Adres Kırıkköy Mahallesi Şehit Eyüp Torunoğlu Caddesi numara 33 Kent Ormanı Kırıkkale. Sipariş için GSM 0545 372 81 96. Ekrem Öner. Hayatınızın en özel ve anlamlı gününde evliliğe giden yolda Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizlerle. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu sizler için yenilendi. Yeni yerinde en modern şekilde dizayn edilen Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, 500 kapalı 200 kişilik açık alanıyla bungalov gelin evi ile sizlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Kına, nişan, düğün organizasyonlarında, kız isteme, evlilik teklifi, kısaca tüm özel toplantılarınızda misafirlerinizi en güzel şekilde biz ağırlayalım. Konusunda deneyimli personelimiz ile en mutlu günlerinizi size özel hazırladığımız, her detayı düşünülmüş birbirinden farklı düğün konseptleriyle unutulmaz anlara imza atıyoruz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu, hayalinizden de öte. Adres Alparslan Türkeş Bulvarı numara 416 Kadıoil Bülbüller Benzinlik Yanı. Rezervasyonlar için GSM 0541 462 23 37.
2: Oo, hacı emmi, hayırlı olsun. Gene almışsın kırmızı tekeyi.
3: Sağ ol yeğenim. Ne arayayım? Kullanmadığım motor kalmadı. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı hepsini koştum yeğenim. Yine en iyisi, en sağlamı, en az yakanı Erkut traktör yeğenim. Sonra bu Erkutlar tarlada hiç hoplamıyor. Kabini otobüs gibi yaylanıyor. Parçası bol, ucuz, servisi çok tecrübeli. Aha, fabrikası Ankara'da. Çarsan duyurulur. Hem de 3 yıl garantili.
2: İyiymiş hacı emmi. Bir tane de bana ala.
3: Alalım yeğenim. 26 beygirden 125 beygire kadar. Bahçe tipi, tarla tipi her çeşit var yeğenim. Hem de kampanyası var yeğenim. Bitmeden Allah.
2: Allah hacı emmi Allah. Yerleri nerede? Yakın mı?
3: Yakın yeğenim. Sabah erken kalk gidek. Kırıkkale'de Kaleci Estesi'nde.
4: Erkunt Traktör Kırıkkale Bayi, Murat Galeri 71 Otomotiv Limited Şirketi. Yeni Mahalle Galericiler Sitesi numara 52 ila 53 Kırıkkale. Telefonlar 0318 218 31 75 0546 475 8909.

meğerse yokmuş bir düşmandan farkım. Görüyordum seni canımdan yakın. Meğerse

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Reklam.
2: Yeni evlenecekler, evine beyaz eşya almak isteyenler, Bişkin Ticaret Siemens bayiinden işte kaçırılmayacak süper kampanya. Kurutma makinesi yanında derin dondurucu 9.900 liradan başlayan fiyatlarla, X-Large, XX-Large buzdolabı alımlarında VSM120B dikey şarjlı süpürge hediye, çeyiz paket alımlarında 30.000 lira indirim, Ankastre set alımlarında mikrodalga hediye fırsatıyla Bişkin Ticaret Siemens'te sizleri bekliyor. Sizsiz olun, bize uğramadan, kampanyalarımızı görmeden karar vermeyin. Bişkin Ticaret Siemens, Siemens mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi, Samsung mağaza adres Yeni Doğan Mahallesi Osman Siryaki Caddesi Esnaf Kefalet Karşısı, Cadde AVM Deneyim Mağazası adres Ersoylar İşhanı Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hasan Hüseyin Bişkin, Jale Bişkin. Denizin tazeliği, Karadeniz'in bereketi şimdi Kırıkkale'de. Balık sezonu açıldı. Merve Balıkçılık'ta lezzet sofralarınıza gelmeye başladı. Her sabah Samsun'dan yola çıkan birbirinden taze balık çeşitleri aynı gün Merve Balıkçılık'ta sizlerle buluşuyor. Mevsimin en güzel balıkları özenle seçiliyor. Sofralarınıza ulaşana kadar tazeliğinden ödün vermiyor. Üstelik artık sadece balığınızı alıp gitmek zorunda değilsiniz. Merve Balıkçılık Restorant'ta sevdiklerinizle güzel bir masa kurun. Karadeniz'in taze balıklarının tadını doyasıya çıkarın. Ben balığımı alır evimde yerim diyenlere de güzel bir haberimiz var. Gel al balık ekmek sadece 100 lira. Yanlış duymadınız. Merve Balıkçılık'ta gel al balık ekmek sadece 100 lira. Ve önemli bir hatırlatma. Merve Balıkçılık'ın Kırıkkale'deki tek şubesi Balıkçılar Çarşısı'nda olup başka hiçbir yerde şubemiz yoktur. Karadeniz'den Samsun'a, Samsun'dan Kırıkkale'ye. Tazeliğin adresi Merve Balıkçılık. Balığı seviyorsanız adresini de biliyorsunuz. Merve Balıkçılık, Balıkçılar Çarşısı PTT karşısında. Alo paket ve irtibatlar için telefon 0318 212 36 21, GSM 0544 619 28 57. Osman Başkonak ve Ömer Başkonak.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bir şarkı düşünün. İçinde biraz özlem, biraz ayrılık, biraz da yürekte biriken suskunluk olsun. İşte o duyguların buluştuğu yeni bir çalışma. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru.

0: Güçlü yorumu, etkileyici melodisi ve hissettirdiği duyguyla hasret çukuru, Emrah Dinç'in müzik yolculuğundaki yepyeni adımı. Bazen bir şarkı dinlersiniz ve tek bir cümlesi size koca bir hikayeyi hatırlatır. Emrah Dinç'ten Hasret Çukuru şimdi tüm dijital platformlarda. Dinleyin, beğenin, yorumunuzu bırakın.
1: Hasret çukuruna düşürme beni.
0: Ve şunu da unutmayın. Emrah Dinç, Kırıkkale'nin öz evladı. Emrah Dinç'in Hasret Çukuru isimli eseri tüm dijital platformlarda.
1: Sevmedim ömrümce başka kimseyi.
2: Yetmiş bir efem.

0: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Ekrem Gök tüm halkımıza hayırlı günler diler.
1: 71 FM. Reklam.

Aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

hangimizde? Acaba suç hangimizde? Biraz sende, biraz bende, bu suç bizim.

sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda ıslanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydin hiç? Çoktan yanımda olurdun çoktan, gece 3-5 nöbetleriyle dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri, içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla, seni aramıyor, seni sormuyorsam, bu senden vazgeçtim demek değildir. Bir daha böyle sevecek olsam, bir kalemde silerdim seni.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ettin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

doğmaz içindeki çocuk bir tüy. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor be sen.

Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim. Dostlarımdan

seni azat ettim, sen de azat et. Hakkımı helal ettim, sen de helal et. Seni sevdiğim için, seni sevdiğim için özür dilerim. Adımı değil ama adını koydum ihanet. Bu aşkın adı.

aşığım sana, vazgeçemem senden. Atma beni yârim, sakın atma beni o güzel yüreğinden. Bu dünyada sana son sözüm, ya ölüm ya sen. Ömrüm biter, ömrüm biter benden gidersen. Ömrüm biter benden gidersen.

0: batacak bir gün.
1: Aldanma çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

yolunu bekleyen ben olsam neyse. Bu şehir, bu sokak seni bekliyor. Uykusuz geceler gizlese bile, bu seher, bu şafak seni bekliyor.

bir garip haldeyim. Bu bir delilik. İnan kahrediyor beni sensizlik. Duvarda asılı beyaz gelinlik. Bu yüzük, bu duvak.

وأشق طقوس جنب الميو ضيق شخردم.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ettin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?